Ekifa mu bibanda! Ekifa mu bibanda! Ekifa mu bibanda! Giwedde gitya? Giriwo egikubye munda? Gikyagenda maaso? Giyimiridde gitya? Ate gitanasambwa? Nekakazibwe Hassan Sava? Omukambodya wa Ssaabasajja? Byonna! Wano ku Lubogola Simba!